0: 1.
1: Mandu babulam mevu mandu babulam mandu kodite magu meve magarajulam.